Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da netleşiyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

haberlerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odaya yatırım odaklı bültende yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odaya Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısıyla seni bekliyor.

0: yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bundan çok değil, birkaç yıl öncesine kadar ekonomik güç denince akla daha çok üretim kapasitesi, fabrikalar, ham madde ve fiziksel sermaye geliyordu. Bugünse tablo büyük ölçüde değişti. Artık bir şirketin gücü yalnızca ne ürettiğiyle değil, veriyi nasıl kullandığıyla, teknolojiye ne kadar hakim olduğuyla ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğiyle de ölçülüyor. İşte bu dönüşüm tam da yeni ekonomi dediğimiz yapıyı anlatıyor. Bugün Odea Bank web sitesinden ulaşabileceğiniz blog platformu Oblog sayfasında derinlemesine işlenen bu makaleyi sizler için özetliyoruz. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin popülaritesi 1990'lı yılların sonuna doğru hızla arttı. Bu gelişme sanayi üretimi ve fiziksel sermaye ağırlıklı geleneksel ekonomik modeli değiştirdi. Ekonomi, bilgi, teknoloji ve dijital altyapı merkezli bir üretim ve değer yaratma modeline evrildi. Yeni ekonomi kavramı da işte bu dönüşümü ifade ediyor. Yeni ekonomi, iş yapış biçimlerini, rekabet dinamiklerini, şirket değerlemelerini ve küresel ticaret yapısını köklü biçimde değiştiriyor. Bu değişimin en görünür taraflarından biri dijitalleşme. İş yapış biçimlerinin dijital ortama taşınması, otomasyonun yaygınlaşması, e-ticaretin büyümesi ve platform ekonomisinin güç kazanması yeni ekonominin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Bugün birçok şirket için kullanıcı deneyimi, veri analizi ve teknolojik çeviklik en az ürünün kendisi kadar önemli hale gelmiş durumda. Paylaşım ekonomisi de yeni ekonominin somut yansımalarından biri. Bu model sahiplik kavramını yeniden tanımlıyor. Tüketiciler bir ürüne sahip olmak yerine ihtiyaç duydukları anda ona erişmeyi tercih ediyor. Abonelik ve hizmetleştirme modelleri de bu yaklaşımı destekliyor. Ürün satışı yerine sürekli hizmet sunumu şirketlere daha sürdürülebilir gelir ve müşterilerle uzun vadeli ilişki kurma imkanı sağlıyor. Yeni ekonomi yaklaşımında bilgi merkeze yerleşiyor, veri, yazılım ve marka değeri gibi maddi olmayan varlıklar şirket değerlemelerinde belirleyici hale gelirken fiziksel sermayeden çok entelektüel sermaye önem kazanıyor. Bu modelde bağlantısallık, çeviklik ve adaptasyon yeteneği de öne çıkıyor. Şirketler dijital ekosistemlerin parçası haline gelirken hızla değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak giderek daha kritik bir hale geliyor. Yeni ekonomiyi şekillendiren güçlerin başındaysa teknolojik ivme geliyor. Yapay zeka, bulut bilişim ve otomasyon sistemleri üretimden pazarlamaya kadar pek çok süreci dönüştürürken, dijital teknolojiler şirketlerin küresel pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Tüketici davranışlarındaki değişim de bu yapının önemli bir parçası. Günümüzde kullanıcılar hız, kişiselleştirme ve kesintisiz deneyim bekliyor. Bu beklentiye uyum sağlayamayan markalar rekabette geri kalabiliyor. Elbette bu yeni yapı yalnızca fırsatlar sunmuyor, veri güvenliği, dijital tekelleşme ve regülasyon gibi başlıklar da yeni ekonominin dikkatle izlenilmesi gereken alanları arasında yer alıyor. Kısacası yeni ekonomi, teknolojinin, bilginin ve dijital altyapının ekonomik değer üretimindeki rolünü yeniden tanımlıyor. Ekonomi ve yatırım dünyasını daha anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'da kalın. Odea Bank web sitesinde bulunan Oblog sayfasında diğer içeriklere de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere. Odea Radyo.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odaya Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. 1, 2, 3, 4.

Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir? Uzun vadeli maddi güvence yalnızca yüksek gelir elde etmeye değil, geliri doğru yönetmeye de dayanıyor. Tam da bu noktada finansal disiplin kavramı öne çıkıyor. Bugün Odeon Bank web sitesinde yer alan o blog'daki finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir başlıklı yazıyı özetliyor ve bu yaklaşımın temel adımlarına birlikte bakıyoruz. Finansal disiplin, para yönetiminde planlı hareket etmek, harcamaları kontrol altında tutmak ve maddi hedeflere uygun kararlar almak anlamına geliyor. Bu bilinçli yaklaşım, gelir-gider dengesi kurmaya, gereksiz harcamaları azaltmaya, tasarruf etmeye ve geleceğe yönelik daha sağlıklı yatırım kararları almaya yardımcı oluyor. Bu sürecin ilk adımı ise bütçe yönetimi. Gelir ve giderleri planlamak, harcamaların hangi alanlarda yoğunlaştığını görmeyi kolaylaştırıyor. Kira, faturalar, ulaşım ve gıda gibi temel kalemleri düzenli takip etmek, gereksiz harcamaları azaltarak daha kontrollü adımlar atmayı destekliyor. Bütçe yönetimi tasarruf ve yatırımla da güçleniyor. Gelirden artan kısmı biriktirmek ya da belirli bir tutarı bilinçli şekilde kenara ayırmak, finansal disiplinin önemli parçalarından biri. Üstelik küçük tasarruflarla başlamak bile uzun vadede anlamlı sonuçlar doğurabiliyor. Düzenli tasarruf alışkanlığı hem beklenmedik durumlara karşı koruma hissi yaratıyor hem de gelecek hedeflerine ulaşma konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Bir diğer önemli başlık da borç yönetimi. Kontrolsüz ve bilinçsiz borçlanma ciddi riskler yaratabiliyor. Buna karşılık borçların düzenli ödenmesi, ödeme planına sadık kalınması ve kredi kullanım alışkanlıklarının dengeli olması hem finansal yapıyı güçlendiriyor hem de kredi puanı üzerinde olumlu etki bırakabiliyor. Uzun vadeli hedeflerde portföy çeşitlendirmesi de önemli bir yer tutuyor. Tüm birikimi tek bir yatırım aracına yöneltmek yerine riskleri farklı varlık sınıflarına yaymak, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturabiliyor. Döviz, mevduat, hisse senedi ve benzeri araçlar arasında denge kurmak, uzun vadeli planlamayı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Finansal disiplin işletmeler açısından da önemli. Gelir gider dengesini korumak, nakit akışını doğru yönetmek ve uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklemek anlamına geliyor. Üstelik finansal disiplinin yalnızca maddi değil, psikolojik sonuçları da var. Gelir ve giderlerini kontrol altında tutan kişiler, belirsizlik karşısında kendilerini daha güvende hissedebiliyor. Acil durum fonu oluşturmak, borçları zamanında ödemek ve düzenli tasarruf yapmak, finansal stresi azaltarak geleceğe daha kontrollü bakmayı kolaylaştırabiliyor. Kısacası finansal disiplin her şeyi kısmak değil, parayı daha bilinçli kullanmak ve sürdürülebilir bir denge kurmak anlamına geliyor. Küçük ama düzenli adımlar uzun vadede hem finansal özgürlüğü hem de daha sağlam bir gelecek hissini destekleyebiliyor. Finansal konulara daha sade ve anlaşılır bir yerden bakmak için Odeon Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir, o blog sayfasında yer alan diğer yazılarla bu yolculuğu derinleştirebilirsiniz. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derinle Chill Zone, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odeya Radyo'da.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, emtia nedir?
3: Petrol, buğday veya bakır. Emtia dendiğinde akla ilk gelen bu örneklerin hepsi doğru. Ancak emtiayı gerçekten anlamak için onun ne olmadığını kavramak gerek. Emtia özünde ticarete konu olan ve standart nitelik taşıyan tüm malların genel adıdır. Ancak onu hisse senedi, fon veya döviz gibi saf finansal varlıklardan ayıran temel fark doğrudan fiziksel dünyaya ve ham maddeye dayanmasıdır. Bir emtiaya yöneldiğinizde bir şirketin gelecekteki performansına veya bilançosuna ortak olmak yerine doğrudan o ürünün kendisine, yani dünyanın temel yapı taşlarına yatırım yapmış olursunuz. Emtia dünyası enerjiden tarım ürünlerine, sanayi metallerinden hayvancılığa kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Kıymetli madenler de emtia sınıfına girmekle birlikte özellikle petrol, buğday veya bakır gibi ürünler reel üretimin doğrudan girdisidir. Her grubun arz talep dinamikleri birbirinden tamamen farklı. Bir sektörde kriz, diğerinde fırsat demek olabilir. Bu çeşitlilik emtia dünyasını hem karmaşık hem de son derece ilgi çekici kılıyor. Özetle emtia yatırımı şirketlerin bilançolarına veya performansına değil, dünyanın ham madde ihtiyacına ve küresel arz talep dengesine odaklanmaktır. Bu yönüyle emtialar finans piyasalarından ziyade reel ekonominin nabzını doğrudan tutan varlıklar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin. Ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odea Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil, riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odea Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odea ile Yatırım sayfasında bulabilirsiniz.
2: Odea Radyo.
3: Merry Christmas, ladies.
4: Merry Christmas, Mr. Bublé.
3: Are you ready to sing a little jingle bells?

0: Gracias, amigos.
1: Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea.

motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo'da kal.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval

0: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.
1: O-D-

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisiyle, yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odeon Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, küresel gelişmeler emtia fiyatlarını nasıl etkiliyor?
3: Emtia fiyatları küresel makro döngülerin net bir şekilde fiyatlandığı varlık sınıflarıdır. Petrole baktığınızda jeopolitik tansiyonu ve büyüme beklentisini, tarım ürünlerine baktığınızda iklim riskini ve arz şoklarını, metallere baktığınızda sanayi üretiminin nabzını okuyabilirsin. Bu yüzden emtia takip etmek sadece yatırım değil, dünyayı daha net anlamak demektir. Son yıllarda fiyatları en hızlı hareket ettiren başlıklardan biri jeopolitik riskler oldu. Savaşlar aynı anda petrolü, doğalgazı, buğdayı ve gübreyi sarsabilir. Çünkü emtia piyasalarında her şey birbirine bağlıdır. Bir tedarik zinciri kırıldığında etkisi domino taşı gibi başka ürünlere de yayılır. Döviz cephesi de kritik. Emtialar çoğunlukla dolar cinsinden fiyatlanır. Dolar endeksi güçlendiğinde emtialar genelde baskı altında kalır. Çünkü diğer para birimleri alım yapan ülkeler için maliyet artar, talep zayıflar. Dolar zayıfladığında ise bu baskı azalır. Tarımsal emtialarda ise sahneyi hava koşulları belirler. Kuraklık, don ya da sel gibi olaylar soya ve buğday gibi ürünlerde fiyatları kısa sürede dramatik şekilde oynatabilir. İklim değişikliği bu belirsizliği daha da arttırıyor. Son olarak spekülatif işlemler. Büyük fonlar emtia fiyatlarını bazen gerçek arz talepten bile daha fazla etkileyebilir. Bu da emtia piyasalarını hem dinamik hem öngörmesi güç bir alan yapıyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

0: there? Answer me! Answer me!
1: Come on, let's go.
2: İyi bir şarkı ruhuna iyi gelir. Doğru bilgi ise kararlarına. Odeon Radyo'da ikisi aynı akışta buluşuyor.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir? Uzun vadeli maddi güvence yalnızca yüksek gelir elde etmeye değil, geliri doğru yönetmeye de dayanıyor. Tam da bu noktada finansal disiplin kavramı öne çıkıyor. Bugün Odeya Bank web sitesinde yer alan o blog'daki finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir başlıklı yazıyı özetliyor ve bu yaklaşımın temel adımlarına birlikte bakıyoruz. Finansal disiplin, para yönetiminde planlı hareket etmek, harcamaları kontrol altında tutmak ve maddi hedeflere uygun kararlar almak anlamına geliyor. Bu bilinçli yaklaşım, gelir-gider dengesi kurmaya, gereksiz harcamaları azaltmaya, tasarruf etmeye ve geleceğe yönelik daha sağlıklı yatırım kararları almaya yardımcı oluyor. Bu sürecin ilk adımı ise bütçe yönetimi. Gelir ve giderleri planlamak, harcamaların hangi alanlarda yoğunlaştığını görmeyi kolaylaştırıyor. Kira, faturalar, ulaşım ve gıda gibi temel kalemleri düzenli takip etmek, gereksiz harcamaları azaltarak daha kontrollü adımlar atmayı destekliyor. Bütçe yönetimi tasarruf ve yatırımla da güçleniyor. Gelirden artan kısmı biriktirmek ya da belirli bir tutarı bilinçli şekilde kenara ayırmak, finansal disiplinin önemli parçalarından biri. Üstelik küçük tasarruflarla başlamak bile uzun vadede anlamlı sonuçlar doğurabiliyor. Düzenli tasarruf alışkanlığı hem beklenmedik durumlara karşı koruma hissi yaratıyor hem de gelecek hedeflerine ulaşma konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Bir diğer önemli başlık da borç yönetimi. Kontrolsüz ve bilinçsiz borçlanma ciddi riskler yaratabiliyor. Buna karşılık borçların düzenli ödenmesi, ödeme planına sadık kalınması ve kredi kullanım alışkanlıklarının dengeli olması hem finansal yapıyı güçlendiriyor hem de kredi puanı üzerinde olumlu etki bırakabiliyor. Uzun vadeli hedeflerde portföy çeşitlendirmesi de önemli bir yer tutuyor. Tüm birikimi tek bir yatırım aracına yöneltmek yerine riskleri farklı varlık sınıflarına yaymak, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturabiliyor. Döviz, mevduat, hisse senedi ve benzeri araçlar arasında denge kurmak, uzun vadeli planlamayı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Finansal disiplin işletmeler açısından da önemli. Gelir gider dengesini korumak, nakit akışını doğru yönetmek ve uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklemek anlamına geliyor. Üstelik finansal disiplinin yalnızca maddi değil, psikolojik sonuçları da var. Gelir ve giderlerini kontrol altında tutan kişiler, belirsizlik karşısında kendilerini daha güvende hissedebiliyor. Acil durum fonu oluşturmak, borçları zamanında ödemek ve düzenli tasarruf yapmak, finansal stresi azaltarak geleceğe daha kontrollü bakmayı kolaylaştırabiliyor. Kısacası finansal disiplin, her şeyi kısmak değil, parayı daha bilinçli kullanmak ve sürdürülebilir bir denge kurmak anlamına geliyor. Küçük ama düzenli adımlar, uzun vadede hem finansal özgürlüğü hem de daha sağlam bir gelecek hissini destekleyebiliyor. Finansal konulara daha sade ve anlaşılır bir yerden bakmak için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir, Oblog sayfasında yer alan diğer yazılarla bu yolculuğu derinleştirebilirsiniz. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere. Odeya Radyo.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal duyarlılık. Sosyal medya algoritmaları yatırım kararlarımızı nasıl yönlendiriyor? Sabah alarmımızı kapatır kapatmaz ekranlarımız bize sınırsız bir dünyanın kapısını açıyor. Bir arkadaşımızın tatili, yeni bir marka, hızla büyüyen bir girişim ya da yatırım alan bir şirket. Fark etmeden sadece ne giyeceğimize ya da nereye gideceğimize değil, neyin iyi fikir olduğuna da aynı yerden karar vermeye başlıyoruz. Peki sosyal medya hayatımızdaki bu kadar çok kararı etkiliyorsa, yatırım kararlarımız bundan gerçekten ne kadar bağımsız? Bugün TheMagger.com'da Odea ile yatırım kategorisinde yayınlanan Finansal Duyarlılık, Sosyal Medya Algoritmaları Yatırım Kararlarımızı Nasıl Yönlendiriyor? Başlıklı yazıdan yola çıkıyor, finansal duyarlılık kavramına yakından bakıyoruz. Finansal duyarlılık, bireylerin ve kurumların finansal bilgiye verdikleri tepkiyi ve karar alma süreçlerini etkileyen psikolojik faktörleri ifade ediyor. Bu noktada sosyal medyayı nasıl kullandığımız da kritik bir hale geliyor. Çünkü bir başkasının yatırım başarısını görmek fark etmeden bizim kararlarımızı da etkileyebiliyor. Sosyal medya doğru kullanıldığında yatırım hakkında yeni bilgiler edinmeyi ve gündemi daha hızlı takip etmeyi sağlayabiliyor. Nitekim World Economic Forum'un 2024 araştırmasına göre Z kuşağında yatırım yapmaya, iş hayatına atılmadan önce başlayanların oranı %50'nin üzerine çıkmış durumda. Bu da yatırım bilgisinin dijital mecralar sayesinde çok daha erken yaşta ulaşılabilir hale geldiğini gösteriyor. Ama madalyonun diğer yüzünü de unutmamak lazım. Sosyal medyanın yatırım kararları üzerindeki en büyük risklerinden biri sürü psikolojisi yaratabilmesi. Algoritmalar çoğu zaman karşımıza bizim gibi düşünen insanları ve benzer içerikleri çıkarıyor. JP Morgan'dan Jeff Crazler'ın da dikkat çektiği gibi bazen piyasalarda gerçekten ne olduğunu anlamak yerine daha kolay seçeneğe yöneliyor ve herkesin yaptığını tercih ediyoruz. İşte tam da bu yüzden sosyal medyada sıkça karşılaşılan yatırım içeriklerine mesafeli ve sorgulayıcı yaklaşmak gerekiyor. Bir diğer önemli risk ise duygusal kararlar. Sosyal medya platformları ve takip edilen hesaplar çoğu zaman dikkati elde tutmak ister. Bu yüzden kullanılan dil ve görseller yatırımcıların korku ya da hırs gibi duygularına hitap edebilir. Böyle anlarda hızlı tepki vermek yerine bilginin doğruluğunu kontrol etmek ve kararları sakin biçimde değerlendirmek gerekir. Çünkü Warren Buffett'ın da dediği gibi borsa sabırsızların sabırlılara para aktardığı mekanizmadır. İşte bu nedenle finansal duyarlılığı güçlendirmenin yolu finansal okuryazarlığı geliştirmekten geçiyor. Bilgiye ulaşmak avantaj sağlar ama asıl farkı yaratan o bilgiyi nasıl değerlendirdiğiniz. Yatırım kararlarında uzman görüşlerinden yararlanmak, farklı kaynakları takip etmek ve kendi araştırmanızı yapmak daha sağlam bir yaklaşım sunar. Kısacası sosyal medya yatırım dünyasını daha görünür ve daha ulaşılabilir bir hale getiriyor. Ama bu görünürlüğün içinde doğru bilgiyle hareket etmek, duygular yerine sağduyuyu öne koymak ve sürü psikolojisine kapılmamak çok büyük önem taşıyor. Finansal okuryazarlığınızı geliştirmek ve yatırım dünyasını daha bilinçli takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgilendirici video serilerine ve yatırım odaklı içeriklerine de göz atabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

Let me tell you a story. And if, after, you still want me to stay,

Ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeon Radyo'da buluşalım. Odeon Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odeya Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil, riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odeya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odeya ile Yatırım sayfasında bulabilirsiniz.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldiniz. Bu bölümde herkesi yakından ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. Yapay zeka, sinyal mi, gürültü mü? Her gün küresel piyasalarda tam 2,5 kentrilyon byte veri üretiliyor. Ekrana baktığınızda gördüğünüz o yüzlerce grafik, karmaşık haber başlıkları, sosyal medya yorumları ve analiz tahminleri finansal geleceğinizi mi inşa ediyor yoksa sadece algılarınızı felç edip sizi bir illüzyonun içine mi çekiyor? Yatırım dünyası tarihinin en büyük veri bombardımanını yaşarken bugün hayati bir sorunun yanıtını arıyoruz. Yapay zeka bu devasa okyanusta servet yaratan kusursuz bir pusula mı yoksa bizi büyük kayıplara sürükleyen sessiz bir gürültü makinesi mi? Yatırım Odaklı Podcast'te tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde yatırım dünyasında artık görmezden gelinmeyecek hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların ajandasında ilk sırada yer alan bir başlığı enine boyuna masaya yatırıyoruz. Yapay zeka ile yatırım sinyal mi, gürültü mü? Dijitalleşmenin baş döndürücü bir hız kazanmasıyla birlikte yapay zeka, finansal karar alma süreçlerinde artık sadece yardımcı bir aktör değil, başrol oyuncusu olmaya başladı. Eskiden sadece Wall Street'teki devasa fon yönetim şirketlerinin milyar dolarlık yatırım bankalarının erişebildiği büyük veri analizleri, karmaşık algoritmik işlemler ve geleceğe yönelik öngörü modelleri artık cep telefonunuzdaki bir uygulama kadar yakınımızda. Bireysel yatırımcılar olarak bizler de bu teknolojinin rüzgarını arkamıza almak istiyoruz. Ancak rüzgar her zaman doğru yöne esmez. Tam bu noktada durup en temeldeki o soruyu sormamız gerekiyor. Yapay zeka gerçekten daha rasyonel ve sağlıklı yatırım kararları almamızı sağlayan bir sinyal mi üretiyor yoksa karar süreçlerimizi sabote eden yeni bir gürültü katmanı mı yaratıyor? Bu soruya doğru yanıt verebilmek için finans literatürünün iki temel kavramını çok netleştirmemiz gerekir. Sinyal ve gürültü. Finans dünyasında sinyal, yatırım kararlarını doğrudan destekleyen, ardında ekonomik bir nedensellik barındıran, anlamlı ve işlenebilir veriyi ifade eder. Geleceğe dair bir tahmin değeri taşır. Gürültü ise bu kararları bulandıran, piyasadaki anlık ve geçici dalgalanmalardan ibaret olan, rasyonel bir bağlamı olmayan veri akışıdır. Bugün bir yatırımcının en büyük savaşı veri yokluğuyla değil, veri enflasyonudur. Sabah ekranınızı açtığınızda maruz kaldığınız yüzlerce veri içinde hangisinin gerçek bir sinyal, hangisinin paranızı eritecek bir gürültü olduğunu ayırt etmek neredeyse imkansızdır. İşte bu yapay zeka tam bu kaosun ortasında elinde bir kurtarma haritasıyla sahneye çıkıyor. Yapay zekanın en büyük vaadi insanın biyolojik sınırlarını aşan bir veri işleme kapasitesidir. Gelişmiş bazı modeller sadece hisse senedi fiyatlarını veya bilançoları taramaz. Aynı anda dünya genelindeki ekonomi haberlerini, Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarındaki dil değişimlerini ve ton farklılıklarını analiz etmeye çalışır. Hatta sosyal medyadaki milyonlarca mesajın duyarlılık analizini saniyeler içinde yapar. İnsanın fark etmekte zorlanacağı, birbiriyle alakasız görünen değişkenler arasındaki gizli örüntüleri ortaya çıkarır. Matematiksel olarak ifade edersek, yatırımın gelecekteki değerini belirleyen bir fonksiyonu çözmeye çalışırken, biz insanlar çok sayıda değişkeni aynı anda değerlendirmekte sınırlara sahibiz. Birçoğumuz belki en fazla 3 veya 4 değişkeni eş zamanlı tutabiliriz. Yapay zeka ise yüzlerce değişken arasındaki korelasyonu anında hesaplar. Örneğin bir varlığın fiyat hareketini analiz ederken sadece geçmiş fiyat grafiklerine bakmaz. Küresel tedarik zinciri verilerini, emtia fiyatlarını ve enflasyon beklentilerini aynı potada eritir. Ancak bugün finans dünyasında yaşanan dönüşüm sadece yatırım araçlarının analiz edilmesiyle sınırlı değil. Yapay zeka artık yatırımcıyı, müşteriyi ve onun davranışlarını anlamaya çalışan bir katman haline geliyor. Aslında son yıllarda bankacılık sektöründe yaşanan en büyük değişimlerden biri de burada başlıyor. Bunun dünyadaki en dikkat çekici örneklerinden biri Bank of America'nın yapay zeka destekli dijital asistanı Erica. 2018 yılında devreye alınan Erica bugün yaklaşık 50 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Bugüne kadar milyarlarca etkileşim gerçekleştirdiği açıklanıyor. Bu rakamlar ilk başta yalnızca bir teknoloji başarısı gibi görünebilir. Ancak
Asıl dikkat çekici olan şey, yapay zekanın artık sadece sorulara cevap veren bir sistem olmaktan çıkması. Çünkü yeni nesil finansal asistanlar kullanıcının davranışlarını anlamaya, ihtiyaçlarını öngörmeye ve doğru zamanda doğru bilgiyi sunmaya çalışıyor. Aslında burada yaşanan değişim teknoloji tarafında değil, ilişki tarafında. Müşteri deneyimi artık yalnızca sorulara cevap veren bir yapı olmaktan çıkıyor. Zamanlamayı, bağlamı ve davranışı okuyabilen bir akla dönüşüyor. Yapay zekanın finans sektöründe yarattığı asıl dönüşüm de tam olarak burada başlıyor. Yani yapay zeka artık sadece veri işleyen bir araç değil, müşteri deneyimini şekillendiren, karar süreçlerine eşlik eden bir yapı haline geliyor. Ve tam da bu noktada kritik bir soru ortaya çıkıyor. Yapay zeka gerçekten daha iyi kararlar almamıza mı yardımcı oluyor, yoksa sadece daha fazla işlem yapmamıza mı neden oluyor? Bu sorunun cevabı aslında göründüğünden daha karmaşık. Çünkü yatırımda başarı sadece daha fazla bilgiye sahip olmakla gelmiyor. Düşünün, bundan 20 yıl önce yatırımcılar gün içinde birkaç kez fiyatlara bakabiliyordu. Bugünse telefonumuz cebimizde. Anlık fiyatlar, bildirimler, uzman yorumları, sosyal medya paylaşımları ve artık yapay zeka tarafından üretilen analizler sürekli ekranımıza düşüyor. İlk bakışta bu büyük bir avantaj gibi görünebilir. Ancak davranışsal finans araştırmaları bize şunu gösteriyor. Yatırımcılar piyasayı daha sık takip ettikçe daha fazla işlem yapma eğilimi gösterebiliyor. Ancak daha fazla işlem her zaman daha yüksek getiri anlamına gelmiyor. Çünkü yatırım kararlarının önemli bir bölümü bilgi eksikliğinden değil, sabırsızlıktan kaynaklanıyor. Yapay zeka size saniyeler içinde yüzlerce analiz sunabilir. Ama hangi durumda beklemeniz gerektiğini, hangi durumda hiçbir şey yapmamanın en doğru karar olduğunu sizin yerinize belirleyemez. Çünkü bazen yatırımda en doğru karar bir tuşa basmak değil, o tuşa basmamaktır. Bu nedenle gelecekte başarılı yatırımcıyı belirleyecek unsur sadece en gelişmiş teknolojiye erişmek olmayabilir. O teknolojiyi ne zaman kullanacağını bilmek de en az onun kadar önemli olacak. Tarihe baktığımızda yatırım dünyasında kazananları ayıran unsur çoğu zaman bilgiye erişim değil, bilgi karşısında gösterilen disiplindir. Yapay zeka bilgiye erişimi demokratikleştiriyor olabilir, ancak sabrı, risk yönetimini ve uzun vadeli düşünmeyi yatırımcının yerine hala üstlenemiyor. İşte risklerin başladığı yerde tam olarak burası. Peki buraya kadar her şey harika görünüyorsa, risk nerede başlıyor? Risk, yapay zekanın sadece veriye bağımlı olmasında ve istatistikleri en büyük yanılgı olan korelasyon ile nedensellik arasındaki farkı bilmemesinde başlıyor. Bir yapay zeka modeli geçmiş veri setlerini incelerken tamamen tesadüfi bir şekilde iki bağımsız olay arasında güçlü bir bağ bulabilir. Örneğin yaz aylarında dondurma satışlarının artması ile teknoloji hisselerinin yükselişi arasında geçmiş 5 yılda yılda %95 oranında bir paralellik tespit edebilir. Eğer model bir matematiksel ilişkiyi körü körüne kabul ederse yatırımcıya dondurma satışları arttığında teknoloji hissesi alması yönünde bir sinyal üretecektir. Oysa ki bu tamamen geçici, anlamsız ve rasyonel hiçbir temeli olmayan saf bir gürültüdür. Yapay zekanın ürettiği sinyalin aslında kusursuz bir gürültüye dönüştüğü ilk kırılma noktası burasıdır. Bir diğer önemli ve tehlikeli konu şeffaflık meselesidir. Finans dünyasında buna kara kutunun sırrı, black box diyoruz. Bugün en popüler derin öğrenme modelleri size net bir al veya sat çıktısı verir. Ancak bu karara varırken hangi mantık süzgecinden geçtiğini, hangi veriyi ne kadar ağırlıklandırdığını size açık bir şekilde sunmaz. Yatırımcı açısından bu durum değerlendirme ve denetim mekanizmasını tamamen ortadan kaldırır. Piyasalar normal seyirde giderken bu kara kutular harika çalışabilir. Ancak finansal piyasalarda her zaman rasyonel dönemler olmaz. Siyah kuğu dediğimiz, geçmiş verilerde hiç yer almayan, beklenmedik bir küresel kriz, bir pandemi veya jeopolitik bir şok yaşandığında bu kara kutular tamamen işlevsiz kalabilir. Arkasındaki mantığı bilmediğiniz bir sisteme paranızı teslim etmek, gözü kapalı araba sürmekten farksızdır. Bununla da bitmiyor. Bir de yazılım dünyasında aşırı öğrenme dediğimiz teknik bir tuzak var. Bir yapay zeka modeli geçmiş verilerle eğitilirken o kadar çok zorlanır ve o kadar detaylı uyum sağlanır ki model
geçmişteki tüm iniş çıkışları kusursuz tahmin eder hale gelir. Geçmişe dönük testlerde bu model bir dahidir. Size muazzam karlar vaat eder. Ancak bu model canlı piyasaya, yani geleceğin bilinmezliğine çıktığı an çuvallar. Çünkü model piyasanın mantığını öğrenmemiş, sadece geçmişin gürültüsünü ezberlemiştir. Geçmişte mükemmel çalışan bir strateji, gelecekte aynı sonucu üretmez. Ayrıca hız faktörünü de doğru okumalıyız. Evet, yapay zeka sistemleri çok kısa sürede, milisaniyeler içinde işlem yapabilir. Ancak hız her zaman doğruluk anlamına gelmez. Yanlış bir ekonomik varsayımla kurgulanmış veya hatalı bir gürültüyü sinyal zannetmiş bir yapay zeka, yüksek işlem hızı sayesinde sizi çok daha kısa sürede çok daha büyük risklere ve geri dönülemez kayıplara uçurabilir. Değerli dinleyiciler, tüm bu anlattıklarımdan yapay zekayı tamamen reddetmemiz gerektiği sonucu çıkmamalı. Buradaki asıl mesele yapay zekayı finansal mimarimizde nasıl konumlandırdığımızdır. Yapay zeka yatırım sürecinde tek başına tüm kararları veren bir otopilot, bir müneccim olarak görülmemelidir. Tam aksine rasyonel karar alma sürecimizi besleyen en güçlü karar destek aracı olmalıdır. Finans dünyasında geleceğin kazanan stratejisi ne sadece insan sezgilerine güvenmek ne de kararları tamamen robotlara bırakmaktır. Gelecek hibrit yaklaşımdadır. Yani insan uzmanlığı ile yapay zeka analitinin birlikte kullanıldığı o ortak akılda. İnsan makroekonomik bağlamı kurar, jeopolitik riskleri koklar, stratejik çerçeveyi çizer ve kendi psikolojik sermayesini yönetir. Yapay zeka ise bu çerçevenin içindeki devasa veri işler, operasyonel yükü sırtlar ve insana rafine edilmiş, analiz edilmiş bilgi sunar. İnsan stratejiyi belirler, makine taktiği kusursuzlaştırır. Aslında bugün finans sektöründe yapay zekadan gerçek değer üreten kurumlar onu sadece yeni bir kanal olarak görmüyor. Yapay zekayı müşteriyle kurulan ilişkiyi güçlendiren stratejik bir katman olarak konumluyor. Çünkü teknoloji tek başına rekabet avantajı yaratmıyor. Farkı yaratan şey teknolojinin insan kararlarını ne kadar destekleyebildiği. Çünkü veriyi işlemek ile bağlamı anlamak aynı şey değildir. Yapay zeka milyonlarca satırlık veriyi saniyeler içinde analiz edebilir. Ancak bir jeopolitik gerilimin yatırımcı psikolojisine yaratacağı etkiyi, bir seçim sonucunun toplumsal beklentileri nasıl değiştireceğini veya piyasadaki korku ve iyimserlik dalgalarının davranışlara nasıl yansıyacağını hala insan daha iyi okuyabiliyor. Bu nedenle geleceğin yatırım dünyasında asıl rekabetin insan mı, yapay zeka mı sorusuyla değil, insan ile yapay zekanın birlikte nasıl çalışacağı sorusuyla şekillenmesi bekleniyor. Unutmayın, piyasada benzer algoritmaların yaygın kullanımı da ayrı bir sistemik risk doğuruyor. Herkes aynı hazır yapay zeka modellerini kullanırsa, herkes aynı anda aynı yöne koşacaktır. Bu da piyasadaki dalgalanmaları ve sürü psikolojisini dijital boyutta büyütecektir. İşte herkesin aynı algoritmayla hareket ettiği o noktada insan aklı, özgün analizi ve stratejik sabrı en büyük ayırt edici güce dönüştürecektir. Peki biz bireysel yatırımcılar olarak bu yeni çağda kendimizi nasıl konumlandırmalıyız? Yayını bitirmeden önce cebinize koymanızı istediğim 4 temel altın kuralı sıralayalım. 1. Yapay zeka çıktılarını sorgulayın. Önünüze konan hiçbir tahmini veya sinyali mutlak doğru kabul etmeyin. Arkasındaki ekonomik mantığı geleneksel yöntemlerle check edin. 2. Tek bir veri kaynağına bağlı kalmayın. Portföyünüzü çeşitlendirdiğiniz gibi bilgi kaynaklarınızı da çeşitlendirin. Algoritma çıktılarını bağımsız araştırma raporlarıyla destekleyin. 3. Risk yönetimini asla devretmeyin. Yapay zeka ne kadar gelişmiş olursa olsun pozisyon büyüklüğünüzü ayarlamadıysanız ve risk sınırlarınızı belirlemediyseniz sistemin hatasını sermayenizle ödersiniz. 4. Kişisel hedeflerinize uyum. En akıllı algoritma bile sizin yaşınızı, gelecekteki nakit ihtiyacınızı veya risk karşısındaki psikolojik dayanıklılığınızı tam olarak bilemez. Yatırım kararlarınız popüler yapay zeka trendlerine göre değil, kendi finansal planınıza göre şekillenmelidir. Başta sorduğumuz soruya kesin bir yanıt vererek bitirelim. Yapay zeka ile yatırım bir sinyal mi yoksa gürültü mü? Yanıt, bu aracı nasıl kullandığınıza bağlıdır.
doğru kurgulanmış, sınırları net çizilmiş ve insan aklıyla denetlenen yapay zeka sistemleri yatırım kararlarınızı güçlendiren bir sinyal kaynağı olabilir. Ancak kontrolsüz, sorgulanmadan ve körü körüne otopilota bırakılmış sistemler karar süreçlerinize sadece yıkıcı bir gürültü katmanı ekler. Sonuç olarak yapay zeka sadece bir araçtır. Değer yaratan, o aracı kullanan insanın vizyonu, disiplini ve finansal aklıdır. Belki de bu nedenle önümüzdeki yıllarda yatırım dünyasında en büyük rekabet kimin daha fazla veriye sahip olduğu üzerinden değil, kimin veriyi daha doğru yorumlayabildiği üzerinden yaşanacak. Çünkü veri artık neredeyse herkesin erişebildiği bir kaynak haline geldi. Fark yaratacak olan şey o verinin içindeki gerçek sinyali ayıklayabilmek. Yapay zeka bize daha fazla bilgi sunabilir, daha fazla olasılık gösterebilir ve daha hızlı analiz yapabilir. Ancak hangi bilginin gerçekten önemli olduğuna karar verecek olan hala insan aklıdır. Yatırım Odaklı Podcast'te bu bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını üçe böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu üç bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlarda süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odeya Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derin ile Chill Zone yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

And let me land this ship. Space will be my home.

0: önem verdikleri yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, yatırım yaparken emtiaların portföydeki rolü ne olmalı?
3: Emtialar yatırım dünyasında genellikle göz ardı edilir. Ama doğru kullanıldığında portföyün en değerli parçalarından biri olabilirler. En önemli özellikleri dengeleyici rolleri. Hisse senedleri ve tahvillerle genellikle düşük korelasyon gösterirler. Hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel piyasalarla düşük korelasyona sahip olması emtiaları çeşitlilik açısından vazgeçilmez kılar. Özellikle enflasyonun yükseldiği ve kağıt paranın alım gücünün eridiği dönemlerde emtialar fiziksel değerini koruyarak portföye direnç kazandırır. Ancak unutulmamalıdır ki emtia piyasası arz şoklarına karşı oldukça hassas ve hareketlidir. Bu nedenle emtiaları kısa vadeli bir spekülasyon aracından ziyade riskleri dağıtan ve uzun vadeli büyümeyi destekleyen stratejik bir bileşen olarak planlamak en sağlıklı yaklaşımdır. Özellikle enflasyon dönemlerinde emtialar portföyünüze değer katacaktır. Fiziksel ürünlerin fiyatları yükselince onlara yatırım yapanlar bu artıştan pay alır. Paranın alım gücü erirken emtialar portföye direnç kazandırır. Doğrudan fiziksel emtia her zaman pratik olmayabilir. Emtia ETF'leri, emtia fonları ya da sektör hisseleri daha erişilebilir alternatifler. Özetle emtiaların görevi hızla spekülatif para kazanmak değil, portföyünüzü farklı senaryolara karşı daha dayanıklı hale getirmektir. Dolayısıyla ana prensibiniz kısa vadeli bir oyun değil, uzun vadeli bir strateji olmalıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.
1: O-D-

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir? Uzun vadeli maddi güvence yalnızca yüksek gelir elde etmeye değil, geliri doğru yönetmeye de dayanıyor. Tam da bu noktada finansal disiplin kavramı öne çıkıyor. Bugün Odeya Bank web sitesinde yer alan o blog'daki finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir başlıklı yazıyı özetliyor ve bu yaklaşımın temel adımlarına birlikte bakıyoruz. Finansal disiplin, para yönetiminde planlı hareket etmek, harcamaları kontrol altında tutmak ve maddi hedeflere uygun kararlar almak anlamına geliyor. Bu bilinçli yaklaşım, gelir-gider dengesi kurmaya, gereksiz harcamaları azaltmaya, tasarruf etmeye ve geleceğe yönelik daha sağlıklı yatırım kararları almaya yardımcı oluyor. Bu sürecin ilk adımı ise bütçe yönetimi. Gelir ve giderleri planlamak, harcamaların hangi alanlarda yoğunlaştığını görmeyi kolaylaştırıyor. Kira, faturalar, ulaşım ve gıda gibi temel kalemleri düzenli takip etmek, gereksiz harcamaları azaltarak daha kontrollü adımlar atmayı destekliyor. Bütçe yönetimi tasarruf ve yatırımla da güçleniyor. Gelirden artan kısmı biriktirmek ya da belirli bir tutarı bilinçli şekilde kenara ayırmak, finansal disiplinin önemli parçalarından biri. Üstelik küçük tasarruflarla başlamak bile uzun vadede anlamlı sonuçlar doğurabiliyor. Düzenli tasarruf alışkanlığı hem beklenmedik durumlara karşı koruma hissi yaratıyor hem de gelecek hedeflerine ulaşma konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Bir diğer önemli başlık da borç yönetimi. Kontrolsüz ve bilinçsiz borçlanma ciddi riskler yaratabiliyor. Buna karşılık borçların düzenli ödenmesi, ödeme planına sadık kalınması ve kredi kullanım alışkanlıklarının dengeli olması hem finansal yapıyı güçlendiriyor hem de kredi puanı üzerinde olumlu etki bırakabiliyor. Uzun vadeli hedeflerde portföy çeşitlendirmesi de önemli bir yer tutuyor. Tüm birikimi tek bir yatırım aracına yöneltmek yerine riskleri farklı varlık sınıflarına yaymak, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturabiliyor. Döviz, mevduat, hisse senedi ve benzeri araçlar arasında denge kurmak, uzun vadeli planlamayı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Finansal disiplin işletmeler açısından da önemli. Gelir gider dengesini korumak, nakit akışını doğru yönetmek ve uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklemek anlamına geliyor. Üstelik finansal disiplinin yalnızca maddi değil, psikolojik sonuçları da var. Gelir ve giderlerini kontrol altında tutan kişiler, belirsizlik karşısında kendilerini daha güvende hissedebiliyor. Acil durum fonu oluşturmak, borçları zamanında ödemek ve düzenli tasarruf yapmak, finansal stresi azaltarak geleceğe daha kontrollü bakmayı kolaylaştırabiliyor. Kısacası finansal disiplin her şeyi kısmak değil, parayı daha bilinçli kullanmak ve sürdürülebilir bir denge kurmak anlamına geliyor. Küçük ama düzenli adımlar uzun vadede hem finansal özgürlüğü hem de daha sağlam bir gelecek hissini destekleyebiliyor. Finansal konulara daha sade ve anlaşılır bir yerden bakmak için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir, o blog sayfasında yer alan diğer yazılarla bu yolculuğu derinleştirebilirsiniz. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Çalışırken motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo'da kal.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal duyarlılık. Sosyal medya algoritmaları yatırım kararlarımızı nasıl yönlendiriyor? Sabah alarmımızı kapatır kapatmaz ekranlarımız bize sınırsız bir dünyanın kapısını açıyor. Bir arkadaşımızın tatili, yeni bir marka, hızla büyüyen bir girişim ya da yatırım alan bir şirket. Fark etmeden sadece ne giyeceğimize ya da nereye gideceğimize değil, neyin iyi fikir olduğuna da aynı yerden karar vermeye başlıyoruz. Peki sosyal medya hayatımızdaki bu kadar çok kararı etkiliyorsa, yatırım kararlarımız bundan gerçekten ne kadar bağımsız? Bugün TheMagger.com'da Odea ile yatırım kategorisinde yayınlanan Finansal Duyarlılık, Sosyal Medya Algoritmaları Yatırım Kararlarımızı Nasıl Yönlendiriyor? Başlıklı yazıdan yola çıkıyor, finansal duyarlılık kavramına yakından bakıyoruz. Finansal duyarlılık, bireylerin ve kurumların finansal bilgiye verdikleri tepkiyi ve karar alma süreçlerini etkileyen psikolojik faktörleri ifade ediyor. Bu noktada sosyal medyayı nasıl kullandığımız da kritik bir hale geliyor. Çünkü bir başkasının yatırım başarısını görmek fark etmeden bizim kararlarımızı da etkileyebiliyor. Sosyal medya doğru kullanıldığında yatırım hakkında yeni bilgiler edinmeyi ve gündemi daha hızlı takip etmeyi sağlayabiliyor. Nitekim World Economic Forum'un 2024 araştırmasına göre Z kuşağında yatırım yapmaya, iş hayatına atılmadan önce başlayanların oranı %50'nin üzerine çıkmış durumda. Bu da yatırım bilgisinin dijital mecralar sayesinde çok daha erken yaşta ulaşılabilir hale geldiğini gösteriyor. Ama madalyonun diğer yüzünü de unutmamak lazım. Sosyal medyanın yatırım kararları üzerindeki en büyük risklerinden biri sürü psikolojisi yaratabilmesi. Algoritmalar çoğu zaman karşımıza bizim gibi düşünen insanları ve benzer içerikleri çıkarıyor. JP Morgan'dan Jeff Crazler'ın da dikkat çektiği gibi bazen piyasalarda gerçekten ne olduğunu anlamak yerine daha kolay seçeneğe yöneliyor ve herkesin yaptığını tercih ediyoruz. İşte tam da bu yüzden sosyal medyada sıkça karşılaşılan yatırım içeriklerine mesafeli ve sorgulayıcı yaklaşmak gerekiyor. Bir diğer önemli risk ise duygusal kararlar. Sosyal medya platformları ve takip edilen hesaplar çoğu zaman dikkati elde tutmak ister. Bu yüzden kullanılan dil ve görseller yatırımcıların korku ya da hırs gibi duygularına hitap edebilir. Böyle anlarda hızlı tepki vermek yerine bilginin doğruluğunu kontrol etmek ve kararları sakin biçimde değerlendirmek gerekir. Çünkü Warren Buffett'ın da dediği gibi borsa sabırsızların sabırlılara para aktardığı mekanizmadır. İşte bu nedenle finansal duyarlılığı güçlendirmenin yolu finansal okuryazarlığı geliştirmekten geçiyor. Bilgiye ulaşmak avantaj sağlar ama asıl farkı yaratan o bilgiyi nasıl değerlendirdiğiniz. Yatırım kararlarında uzman görüşlerinden yararlanmak, farklı kaynakları takip etmek ve kendi araştırmanızı yapmak daha sağlam bir yaklaşım sunar. Kısacası sosyal medya yatırım dünyasını daha görünür ve daha ulaşılabilir bir hale getiriyor. Ama bu görünürlüğün içinde doğru bilgiyle hareket etmek, duygular yerine sağduyuyu öne koymak ve sürü psikolojisine kapılmamak çok büyük önem taşıyor. Finansal okuryazarlığınızı geliştirmek ve yatırım dünyasını daha bilinçli takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgilendirici video serilerine ve yatırım odaklı içeriklerine de göz atabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.
0: Odea.

Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldiniz. Bu bölümde herkesi yakından ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. Yapay zeka, sinyal mi, gürültü mü? Her gün küresel piyasalarda tam 2,5 kentrilyon byte veri üretiliyor. Ekrana baktığınızda gördüğünüz o yüzlerce grafik, karmaşık haber başlıkları, sosyal medya yorumları ve analiz tahminleri finansal geleceğinizi mi inşa ediyor yoksa sadece algılarınızı felç edip sizi bir illüzyonun içine mi çekiyor? Yatırım dünyası tarihinin en büyük veri bombardımanı yaşarken bugün hayati bir sorunun yanıtını arıyoruz. Yapay zeka bu devasa okyanusta servet yaratan kusursuz bir pusula mı yoksa bizi büyük kayıplara sürükleyen sessiz bir gürültü makinesi mi? Yatırım Odaklı Podcast'te tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde yatırım dünyasında artık görmezden gelinmeyecek hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların ajandasında ilk sırada yer alan bir başlığı enine boyuna masaya yatırıyoruz. Yapay zeka ile yatırım sinyal mi, gürültü mü? Dijitalleşmenin baş döndürücü bir hız kazanmasıyla birlikte yapay zeka, finansal karar alma süreçlerinde artık sadece yardımcı bir aktör değil, başrol oyuncusu olmaya başladı. Eskiden sadece Wall Street'teki devasa fon yönetim şirketlerinin milyar dolarlık yatırım bankalarının erişebildiği büyük veri analizleri, karmaşık algoritmik işlemler ve geleceğe yönelik öngörü modelleri artık cep telefonunuzdaki bir uygulama kadar yakınımızda. Bireysel yatırımcılar olarak bizler de bu teknolojinin rüzgarını arkamıza almak istiyoruz. Ancak rüzgar her zaman doğru yöne esmez. Tam bu noktada durup en temeldeki o soruyu sormamız gerekiyor. Yapay zeka gerçekten daha rasyonel ve sağlıklı yatırım kararları almamızı sağlayan bir sinyal mi üretiyor yoksa karar süreçlerimizi sabote eden yeni bir gürültü katmanı mı yaratıyor? Bu soruya doğru yanıt verebilmek için finans literatürünün iki temel kavramını çok netleştirmemiz gerekir. Sinyal ve gürültü. Finans dünyasında sinyal, yatırım kararlarını doğrudan destekleyen, ardında ekonomik bir nedensellik barındıran, anlamlı ve işlenebilir veriyi ifade eder. Geleceğe dair bir tahmin değeri taşır. Gürültü ise bu kararları bulandıran, piyasadaki anlık ve geçici dalgalanmalardan ibaret olan, rasyonel bir bağlamı olmayan veri akışıdır. Bugün bir yatırımcının en büyük savaşı veri yokluğuyla değil, veri enflasyonudur. Sabah ekranınızı açtığınızda maruz kaldığınız yüzlerce veri içinde hangisinin gerçek bir sinyal, hangisinin paranızı eritecek bir gürültü olduğunu ayırt etmek neredeyse imkansızdır. İşte bu yapay zeka tam bu kaosun ortasında elinde bir kurtarma haritasıyla sahneye çıkıyor. Yapay zekanın en büyük vaadi insanın biyolojik sınırlarını aşan bir veri işleme kapasitesidir. Gelişmiş bazı modeller sadece hisse senedi fiyatlarını veya bilançoları taramaz. Aynı anda dünya genelindeki ekonomi haberlerini, Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarındaki dil değişimlerini ve ton farklılıklarını analiz etmeye çalışır. Hatta sosyal medyadaki milyonlarca mesajın duyarlılık analizini saniyeler içinde yapar. İnsanın fark etmekte zorlanacağı, birbiriyle alakasız görünen değişkenler arasındaki gizli örüntüleri ortaya çıkarır. Matematiksel olarak ifade edersek, yatırımın gelecekteki değerini belirleyen bir fonksiyonu çözmeye çalışırken, biz insanlar çok sayıda değişkeni aynı anda değerlendirmekte sınırlara sahibiz. Birçoğumuz belki en fazla 3 veya 4 değişkeni eş zamanlı tutabiliriz. Yapay zeka ise yüzlerce değişken arasındaki korelasyonu anında hesaplar. Örneğin, bir varlığın fiyat hareketini analiz ederken sadece geçmiş fiyat grafiklerine bakmaz. Küresel tedarik zinciri verilerini, emtia fiyatlarını ve enflasyon beklentilerini aynı potada eritir. Ancak bugün finans dünyasında yaşanan dönüşüm sadece yatırım araçlarının analiz edilmesiyle sınırlı değil. Yapay zeka artık yatırımcıyı, müşteriyi ve onun davranışlarını anlamaya çalışan bir katman haline geliyor. Aslında son yıllarda bankacılık sektöründe yaşanan en büyük değişimlerden biri de burada başlıyor. Bunun dünyadaki en dikkat çekici örneklerinden biri Bank of America'nın yapay zeka destekli dijital asistanı Erica. 2018 yılında devreye alınan Erica bugün yaklaşık 50 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Bugüne kadar milyarlarca etkileşim gerçekleştirdiği açıklanıyor. Bu rakamlar ilk başta yalnızca bir teknoloji başarısı gibi görünebilir. Ancak
Asıl dikkat çekici olan şey, yapay zekanın artık sadece sorulara cevap veren bir sistem olmaktan çıkması. Çünkü yeni nesil finansal asistanlar kullanıcının davranışlarını anlamaya, ihtiyaçlarını öngörmeye ve doğru zamanda doğru bilgiyi sunmaya çalışıyor. Aslında burada yaşanan değişim teknoloji tarafında değil, ilişki tarafında. Müşteri deneyimi artık yalnızca sorulara cevap veren bir yapı olmaktan çıkıyor. Zamanlamayı, bağlamı ve davranışı okuyabilen bir akla dönüşüyor. Yapay zekanın finans sektöründe yarattığı asıl dönüşüm de tam olarak burada başlıyor. Yani yapay zeka artık sadece veri işleyen bir araç değil, müşteri deneyimini şekillendiren, karar süreçlerine eşlik eden bir yapı haline geliyor. Ve tam da bu noktada kritik bir soru ortaya çıkıyor. Yapay zeka gerçekten daha iyi kararlar almamıza mı yardımcı oluyor, yoksa sadece daha fazla işlem yapmamıza mı neden oluyor? Bu sorunun cevabı aslında göründüğünden daha karmaşık. Çünkü yatırımda başarı sadece daha fazla bilgiye sahip olmakla gelmiyor. Düşünün, bundan 20 yıl önce yatırımcılar gün içinde birkaç kez fiyatlara bakabiliyordu. Bugünse telefonumuz cebimizde. Anlık fiyatlar, bildirimler, uzman yorumları, sosyal medya paylaşımları ve artık yapay zeka tarafından üretilen analizler sürekli ekranımıza düşüyor. İlk bakışta bu büyük bir avantaj gibi görünebilir. Ancak davranışsal finans araştırmaları bize şunu gösteriyor. Yatırımcılar piyasayı daha sık takip ettikçe daha fazla işlem yapma eğilimi gösterebiliyor. Ancak daha fazla işlem her zaman daha yüksek getiri anlamına gelmiyor. Çünkü yatırım kararlarının önemli bir bölümü bilgi eksikliğinden değil, sabırsızlıktan kaynaklanıyor. Yapay zeka size saniyeler içinde yüzlerce analiz sunabilir. Ama hangi durumda beklemeniz gerektiğini, hangi durumda hiçbir şey yapmamanın en doğru karar olduğunu sizin yerinize belirleyemez. Çünkü bazen yatırımda en doğru karar bir tuşa basmak değil, o tuşa basmamaktır. Bu nedenle gelecekte başarılı yatırımcıyı belirleyecek unsur sadece en gelişmiş teknolojiye erişmek olmayabilir. O teknolojiyi ne zaman kullanacağını bilmek de en az onun kadar önemli olacak. Tarihe baktığımızda yatırım dünyasında kazananları ayıran unsur çoğu zaman bilgiye erişim değil, bilgi karşısında gösterilen disiplindir. Yapay zeka bilgiye erişimi demokratikleştiriyor olabilir, ancak sabrı, risk yönetimini ve uzun vadeli düşünmeyi yatırımcının yerine hala üstlenemiyor. İşte risklerin başladığı yerde tam olarak burası. Peki buraya kadar her şey harika görünüyorsa, risk nerede başlıyor? Risk, yapay zekanın sadece veriye bağımlı olmasında ve istatistikleri en büyük yanılgı olan korelasyon ile nedensellik arasındaki farkı bilmemesinde başlıyor. Bir yapay zeka modeli geçmiş veri setlerini incelerken tamamen tesadüfi bir şekilde iki bağımsız olay arasında güçlü bir bağ bulabilir. Örneğin yaz aylarında dondurma satışlarının artması ile teknoloji hisselerinin yükselişi arasında geçmiş 5 yılda yılda %95 oranında bir paralellik tespit edebilir. Eğer model bir matematiksel ilişkiyi körü körüne kabul ederse, yatırımcıya dondurma satışları arttığında teknoloji hissesi alması yönünde bir sinyal üretecektir. Oysa ki bu tamamen geçici, anlamsız ve rasyonel hiçbir temeli olmayan saf bir gürültüdür. Yapay zekanın ürettiği sinyalin aslında kusursuz bir gürültüye dönüştüğü ilk kırılma noktası burasıdır. Bir diğer önemli ve tehlikeli konu şeffaflık meselesidir. Finans dünyasında buna kara kutunun sırrı, black box diyoruz. Bugün en popüler derin öğrenme modelleri size net bir al veya sat çıktısı verir. Ancak bu karara varırken hangi mantık süzgecinden geçtiğini, hangi veriyi ne kadar ağırlıklandırdığını size açık bir şekilde sunmaz. Yatırımcı açısından bu durum değerlendirme ve denetim mekanizmasını tamamen ortadan kaldırır. Piyasalar normal seyirde giderken bu kara kutular harika çalışabilir, ancak finansal piyasalarda her zaman rasyonel dönemler olmaz. Siyah kuğu dediğimiz geçmiş verilerde hiç yer almayan beklenmedik bir küresel kriz, bir pandemi veya jeopolitik bir şok yaşandığında bu kara kutular tamamen işlevsiz kalabilir. Arkasındaki mantığı bilmediğiniz bir sisteme paranızı teslim etmek gözü kapalı araba sürmekten farksızdır. Bununla da bitmiyor. Bir de yazılım dünyasında aşırı öğrenme dediğimiz teknik bir tuzak var. Bir yapay zeka modeli geçmiş verilerle eğitilirken o kadar çok zorlanır ve o kadar detaylı uyum sağlanır ki model
geçmişteki tüm iniş çıkışları kusursuz tahmin eder hale gelir. Geçmişe dönük testlerde bu model bir dahidir. Size muazzam karlar vaat eder. Ancak bu model canlı piyasaya, yani geleceğin bilinmezliğine çıktığı an çuvallar. Çünkü model piyasanın mantığını öğrenmemiş, sadece geçmişin gürültüsünü ezberlemiştir. Geçmişte mükemmel çalışan bir strateji, gelecekte aynı sonucu üretmez. Ayrıca hız faktörünü de doğru okumalıyız. Evet, yapay zeka sistemleri çok kısa sürede, milisaniyeler içinde işlem yapabilir. Ancak hız her zaman doğruluk anlamına gelmez. Yanlış bir ekonomik varsayımla kurgulanmış veya hatalı bir gürültüyü sinyal zannetmiş bir yapay zeka, yüksek işlem hızı sayesinde sizi çok daha kısa sürede çok daha büyük risklere ve geri dönülemez kayıplara uçurabilir. Değerli dinleyiciler, tüm bu anlattıklarımdan yapay zekayı tamamen reddetmemiz gerektiği sonucu çıkmamalı. Buradaki asıl mesele yapay zekayı finansal mimarimizde nasıl konumlandırdığımızdır. Yapay zeka yatırım sürecinde tek başına tüm kararları veren bir otopilot, bir müneccim olarak görünmemelidir. Tam aksine rasyonel karar alma sürecimizi besleyen en güçlü karar destek aracı olmalıdır. Finans dünyasında geleceğin kazanan stratejisi ne sadece insan sezgilerine güvenmek ne de kararları tamamen robotlara bırakmaktır. Gelecek hibrit yaklaşımdadır. Yani insan uzmanlığı ile yapay zeka analitiğinin birlikte kullanıldığı o ortak akılda. İnsan makroekonomik bağlamı kurar, jeopolitik riskleri koklar, stratejik çerçeveyi çizer ve kendi psikolojik sermayesini yönetir. Yapay zeka ise bu çerçevenin içindeki devasa veri işler, operasyonel yükü sırtlar ve insana rafine edilmiş, analiz edilmiş bilgi sunar. İnsan stratejiyi belirler, makine taktiği kusursuzlaştırır. Aslında bugün finans sektöründe yapay zekadan gerçek değer üreten kurumlar onu sadece yeni bir kanal olarak görmüyor. Yapay zekayı müşteriyle kurulan ilişkiyi güçlendiren stratejik bir katman olarak konumluyor. Çünkü teknoloji tek başına rekabet avantajı yaratmıyor. Farkı yaratan şey teknolojinin insan kararlarını ne kadar destekleyebildiği. Çünkü veriyi işlemek ile bağlamı anlamak aynı şey değildir. Yapay zeka milyonlarca satırlık veriyi saniyeler içinde analiz edebilir. Ancak bir jeopolitik gerilimin yatırımcı psikolojisine yaratacağı etkiyi, bir seçim sonucunun toplumsal beklentileri nasıl değiştireceğini veya piyasadaki korku ve iyimserlik dalgalarının davranışlara nasıl yansıyacağını hala insan daha iyi okuyabiliyor. Bu nedenle geleceğin yatırım dünyasında asıl rekabetin insan mı yapay zeka mı sorusuyla değil, insan ile yapay zekanın birlikte nasıl çalışacağı sorusuyla şekillenmesi bekleniyor. Unutmayın, piyasada benzer algoritmaların yaygın kullanımı da ayrı bir sistemik risk doğuruyor. Herkes aynı hazır yapay zeka modellerini kullanırsa, herkes aynı anda aynı yöne koşacaktır. Bu da piyasadaki dalgalanmaları ve sürü psikolojisini dijital boyutta büyütecektir. İşte herkesin aynı algoritmayla hareket ettiği o noktada insan aklı, özgün analizi ve stratejik sabrı en büyük ayırt edici güce dönüştürecektir. Peki biz bireysel yatırımcılar olarak bu yeni çağda kendimizi nasıl konumlandırmalıyız? Yayını bitirmeden önce cebinize koymanızı istediğim 4 temel altın kuralı sıralayalım. 1. Yapay zeka çıktılarını sorgulayın. Önünüze konan hiçbir tahmini veya sinyali mutlak doğru kabul etmeyin. Arkasındaki ekonomik mantığı geleneksel yöntemlerle check edin. 2. Tek bir veri kaynağına bağlı kalmayın. Portföyünüzü çeşitlendirdiğiniz gibi bilgi kaynaklarınızı da çeşitlendirin. Algoritma çıktılarını bağımsız araştırma raporlarıyla destekleyin. 3. Risk yönetimini asla devretmeyin. Yapay zeka ne kadar gelişmiş olursa olsun pozisyon büyüklüğünüzü ayarlamadıysanız ve risk sınırlarınızı belirlemediyseniz sistemin hatasını sermayenizle ödersiniz. 4. Kişisel hedeflerinize uyum. En akıllı algoritma bile sizin yaşınızı, gelecekteki nakit ihtiyacınızı veya risk karşısındaki psikolojik dayanıklılığınızı tam olarak bilemez. Yatırım kararlarınız popüler yapay zeka trendlerine göre değil, kendi finansal planınıza göre şekillenmelidir. Başta sorduğumuz soruya kesin bir yanıt vererek bitirelim. Yapay zeka ile yatırım bir sinyal mi yoksa gürültü mü? Yanıt, bu aracı nasıl kullandığınıza bağlıdır.
doğru kurgulanmış, sınırları net çizilmiş ve insan aklıyla denetlenen yapay zeka sistemleri yatırım kararlarınızı güçlendiren bir sinyal kaynağı olabilir. Ancak kontrolsüz, sorgulanmadan ve körü körüne otopilota bırakılmış sistemler karar süreçlerinize sadece yıkıcı bir gürültü katmanı ekler. Sonuç olarak yapay zeka sadece bir araçtır. Değer yaratan, o aracı kullanan insanın vizyonu, disiplini ve finansal aklıdır. Belki de bu nedenle önümüzdeki yıllarda yatırım dünyasında en büyük rekabet kimin daha fazla veriye sahip olduğu üzerinden değil, kimin veriyi daha doğru yorumlayabildiği üzerinden yaşanacak. Çünkü veri artık neredeyse herkesin erişebildiği bir kaynak haline geldi. Fark yaratacak olan şey o verinin içindeki gerçek sinyali ayıklayabilmek. Yapay zeka bize daha fazla bilgi sunabilir, daha fazla olasılık gösterebilir ve daha hızlı analiz yapabilir. Ancak hangi bilginin gerçekten önemli olduğuna karar verecek olan hala insan aklıdır. Yatırım Odaklı Podcast'te bu bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Kadeğer Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, emtia nedir?
3: Petrol, buğday veya bakır. Emtia dendiğinde akla ilk gelen bu örneklerin hepsi doğru. Ancak emtiayı gerçekten anlamak için onun ne olmadığını kavramak gerek. Emtia özünde ticarete konu olan ve standart nitelik taşıyan tüm malların genel adıdır. Ancak onu hisse senedi, fon veya döviz gibi saf finansal varlıklardan ayıran temel fark doğrudan fiziksel dünyaya ve ham maddeye dayanmasıdır. Bir emtiaya yöneldiğinizde bir şirketin gelecekteki performansına veya bilançosuna ortak olmak yerine doğrudan o ürünün kendisine yani dünyanın temel yapı taşlarına yatırım yapmış olursunuz. Emtia dünyası enerjiden tarım ürünlerine, sanayi metallerinden hayvancılığa kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Kıymetli madenler de emtia sınıfına girmekle birlikte özellikle petrol, buğday veya bakır gibi ürünler reel üretimin doğrudan girdisidir. Her grubun arz talep dinamikleri birbirinden tamamen farklı. Bir sektörde kriz, diğerinde fırsat demek olabilir. Bu çeşitlilik emtia dünyasını hem karmaşık hem de son derece ilgi çekici kılıyor. Özetle emtia yatırımı şirketlerin bilançolarına veya performansına değil, dünyanın ham madde ihtiyacına ve küresel arz talep dengesine odaklanmaktır. Bu yönüyle emtialar finans piyasalarından ziyade reel ekonominin nabzını doğrudan tutan varlıklar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea.
0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
4: Harçlık yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlarda süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odea'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odea'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeabank.com.tr'de. Odea. Odea Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
5: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'ne yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz güvenli liman enstrümanlarını konuşacağız. Aslında daha önceki bölümlerde bunu çok konuştuk. İşte altınla ilgili konuştuğumuz bölümde de işte güvenli liman enstrümanı nedir? Kimler daha çok tercih eder? Niye işte portföylerimizde bulunması lazım? Konularını aslında detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Bu bölümde aslında biraz güvenli liman enstrümanı nedir? Niye güvenli liman enstrümanlarına yatırım yapılırdan ziyade biraz her dönemin güvenli limanı aynı mıdır aslında konuşacağız. Çünkü şimdi altından başlayınca konuya devam edersek tabii dünyada en güvenli liman enstrümanı nedir dendiğinde hep altın denir. İlk akla gelen altın olur. Hala tabii bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor. Fakat son dönemde özellikle bu Amerika-İran savaşının başlamasıyla da beraber ki hani ondan önce de bir süreye dönersek son dönemlerde altın fiyatlarındaki oynaklık da çok ciddi artmış durumda. Şimdi tabii güvenli liman enstrümanı dememiz altında sadece bu fiyat seviyelerinden de değil. Yani altın günün sonunda bir emtia, değerli bir emtia ve bir değeri var. Zaten işte dünyada merkez bankaları rezervlerinde çok yoğunlukta bulunduruyor. Zaten bizim kültürümüzde de çok büyük yeri var. Hepimiz işte anneannelerimizden, babaannelerimizden, dedelerimizden hep duymuşuzdur ki hala bu aslında gelenek devam ediyor. Yastık altı altın vardır. İşte doğumlarında hediye olarak gelir, düğünlerde gelir. İşte çoğu bu kutlamalarda aslında hepimiz zaten dediğim gibi düğünlerde olsun, doğumlarda olsun gibi durumlarda hep hediye olarak altın götürülür ve zaten kendi başına bir altın birikimi herkesin dediğim gibi bu sebeplerden oluyor. Öte yandan tabii bu yatırım amaçlı da özellikle altına yatırım yapanlar ki bu çok duyulur işte her ay bir çeyrek altın aldım, bir gram altın aldım, keseye attım, çekmeceye koydum diyenler olur. İşte kimi işte hep duyarız eski özellikle dedelerimizden, işte anneannelerimizden, babaannelerimizden hep dediğim gibi işte bilezikler vardır. Düğünde takılan bilezikler kullanılır. Hatta işte eski yıllarda bileziklerimi bozdum, işte arsa aldım ya da şu yatırım yaptım, bileziklerimi bozdurdum, çocuğumu evlendirdim gibi. Yani burada hep bunları hepimiz yıllar içerisinde duymuşuzdur. Bizim kültürümüzde de genel dünyada böyle ama bizim kültürümüzde de yastık altı, altınlar. Altın çok önemli bir yatırım aracıdır ve bu güvenli bir yatırım aracıdır. Yani gidip de bir işte başka bir enstrümanı aldım işte misal dolar aldım eve koydum. İşte ya da tabii artık hisse senetleri bonlar artık tabii fiziki yok artık kaydı ama hani burada örnek vermek için işte hisse senedi aldım gittim o hisseyi aldım kağıt olarak evime koydum mu duymamışsınızdır. Eski yıllarda da bu çok duyulmaz. Şimdi evet her şey kaydı ama eskiden yaşı yetecek dinleyicilerimiz hatırlar işte bonolar olsun, tabirler olsun, hisseler olsun böyle küpür küpür büyük kağıtlarda da saklanıyordu. Onu da aldım evde sakladım diyen çok duymayız. Genelde işte altındır bunu duyduğumuz bileziktir, takıdır, altındır. O yüzden bu güvenli liman enstrümanı özelliği evet hep var. Sadece fiyat seviyelerinden değil bir değer içermesinden hızlı bir şekilde paraya çevrilmesinden ve bunun gibi işte kendi yapısı özelliğine de işte paslanmaz, oksitlenmez, bozulmaz, uzun yıllar formunu, yapısını korur altın. O yüzden mesela gümüşe kıyasla daha da değerlidir gibi hani daha teknik konuları da var ama bu açıdan bakıldığında tabii altın her zaman güvenli liman enstrümanının özelliğini korur, koruyor da. Fakat eskiye kıyasla tabii şimdi bu bölümde şunu söylemek istiyorum. Hani o güvenli liman demek de bir anda yatırımlarda değerini çok da kaybetmemesi aslında. Yani evet demin anlattığım biraz önce söylediğim konular biraz daha tabii teknik. Yani altın kendi özelliği değerini koruması işte bu yatırım felsefesinden gelen bir talep. Ama en büyük diğer konusu da değerini kaybetmemesi ve değerini koruması. Şimdi tabii değerini kaybetmeye ya da değerinde çok fazla oynama olduğu noktada güvenli liman enstrümanı özelliğini belli oranda yitirmeye başlıyor. Kaybediyor demiyorum ama yitirmeye başlıyor. Aslında tam da bu bölümün konusu. Yani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır derken aslında bu son döneme biraz atıfta bulunmak istiyorum. Sebebi de şimdi takip edenler zaten biliyordur. Etmeyenler de işte fiyat son dönemki fiyat hareketlerine bakabilirler. Altın işte özellikle bu Amerika-İran savaşının başlamasıyla beraber ciddi bir değer kaybetti. aslında normalde yıllardır hani konuştuğumuzda altın güvenli liman enstrümanı olduğundan dolayı altın savaşı sever. Niye? Çünkü savaş ortamı jeopolitik riskleri arttırır, tedirginliği arttırır, risk iştahını düşürür. Riskleri arttırdığından dolayı risklerin arttığı noktada bir güvenli liman enstrümanı olarak böyle bir ortamda değerini koruyan, taşınabilen, likide hızlı çevrilebilen altın öne çıkar. İnsanlar savaş ortamında güvenli liman enstrümanı olarak daha çok altında talepte bulunurlar. Ondan dolayı da savaş zamanında altın yükselir konusu yıllardır hepimizin bildiği bir konudur ki geçmiş yıllarda örnekleri de zaten tecrübeyle sabit. Eski işte geçmiş yıllardaki savaş dönemlerine baktığımızda da altının talep gördüğünü görüyoruz. Fakat bu Amerika-İran savaşında bunu görmedik. Tam tersi altında ciddi bir değer kaybı oldu. Bunun sebepleri var. Bunları da tabii sebeplerini biliyoruz. Neden böyle bir değer kaybettiğini de biliyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde bunlardan işte piyasada gündem konuşurken de bunun sebeplerinden bahsetmiştim. Bugün bu bölümün tabii konusu değil ama burada bir savaş ortamında bu sefer altın değer kaybettiğini gördük. Burada tabii sebepleri daha önceki bölümlerde dediğimiz gibi konuşmuştuk. Şimdi tabii bu savaşla beraber altında bir değer kaybı olması ki işte savaş önceki seviyeyle şimdi seviyeye bakarsanız ciddi anlamda altın değer kaybetti. Savaş öncesi işte 5500-5600 dolarları onzu giden altın 4000 dolarların altına kadar geldi. Şimdi tabii bir anda böyle bir ortamda işte hep en önemli güvenli liman enstrümanı, savaşta en çok sarıldığımız enstrüman dediğimiz enstrümanın bu savaş ortamında bu kadar ciddi değer kaybetmesi biraz güvenli liman enstrümanı özelliğinde sorgulattı yatırımcılara. Evet, dediğim gibi sebeplerini bilmekle birlikte günün sonunda değer kaybının çok sert olması bu güvenli liman enstrümanı özelliğini sorgulattı. Öte yandan savaş öncesindeki seviyelere baktığımızda tabii çok ciddi bir fiyat hareketi yaşanıyordu. Yani güvenli liman enstrümanı dediğimiz aslında biraz volatilitesi düşük, yani oynaklığı düşük hali, çünkü riski biz volatiliteyle oynaklık da ölçüyoruz. Daha nispeten düşük olan, yani bu evet altın değerleniyor trend olarak baktığımızda bir grafikte gidiyor ama hani yukarı hareket, yani çıkışlar ve düşüşler daha dengeli olarak yükselen bir altından bahsediyorduk. Eğer kısa vadedeki o fiyatlar, yani inişler çıkışlar çok dalga boyları büyümeye başladığı zaman, yani volatilitesi oynaklığı çok büyümeye başladığı zaman o finansal enstrümanın da hali riski büyümüş oluyor. Şimdi son dönemki volatilitesine altının baktığımızda çok sert. Yani çıkışları da çok sert oluyor, düşüşleri de çok sert oluyor. Yani bir volatilitesi, bir oynaklığı artmış durumda altının. Bu da aynı durumda tabii bir güvenli liman enstrümanı özelliğini sorgulatıyor. Bölümün başında dediğim gibi bir güvenli liman enstrümanı özelliğini kaybetti diyemeyiz altına. Ama son dönemki yaşadığı gelişmeler, fiyat hareketleri altına biraz güvenli liman enstrümanı özelliğini sorgulatıyor yatırımcıları. Biraz o özelliğini kaybetmiş durumda. Çünkü güvenli liman enstrümanından beklentimiz fiyat oynaklığı daha düşük olan, işte böyle risklerin arttığı ortamdaki, en büyük riskin arttığı ortam, işte şimdi yaşadığımız gibi savaş ortamı, işte politik krizler, beklenmedik olaylar gibi konularda, yani riskin çok yükseldiği, belirsizliğin çok arttığı ortamda bize daha güvenli bir getiri sunan, daha güvenli bir fiyat adımları sunan, daha nasıl söyleyeyim, daha dingin bir yatırım ortamı sunan enstrümanlara biz bunu diyoruz. En azından burada o mevcut risklerden, o mevcut belirsizlikten biraz kendimizi finansal olarak korumaya yardımcı olacak enstrümanlardan bahsediyoruz. Tabii şimdi altın bunun en önünde gelirken, dediğim gibi bir savaşla beraber bu sefer riskin bu kadar yüksek arttığı ortamda kazanç yerine, değerini koruması yerine tam tersi çok sert değer kaybetmesi ve son dönemde, yani savaş süresinde ve savaş öncesindeki sürede, son dönemde, son belli bir sürede yaşadığımız altındaki fiyat hareketlerinin çok sert olması, dalga boylarının çok büyük olması, üzerindeki volatility, oynaklığı bu kadar arttırması da bir belirsizlik yaratıyor yatırımcılarda. Bu iki sebepten dolayı biraz altının güvenli liman enstrümanı özelliği de azalmış oldu son dönemde. O yüzden ki hani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır, değil midir konusu. Tabii bu çok rahat verilecek bir cevap değil. Her dönemin tabii aynı olmayabilir ama bu biraz göreceli bir aslında kavram. Yani mesela bu savaş döneminde altın bu özelliğini kaybetmişken tam tersi dolar bu sefer çok önemli bir güvenli liman enstrümanı olarak öne çıktı. Zaten hani kabaca örnek vermek gerekirse belli başlı öne çıkmış literatürde güvenli liman enstrümanları var. İşte bunun en başında bahsettiğimiz gibi altın geliyor. Sonrasında Amerikan doları geliyor. İsviçre frankı geliyor. Japon yeni geliyor. Amerikan tahvilleri geliyor. Yani bunlar en başlıca güvenli liman enstrümanları olarak öne çıkan enstrümanlar. Tabii ki her dönemde, her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır dediğimizde yani genellikle aslında literatürde bu saydığım enstrümanlar daha öne olarak çıkıyor ama göreceli olarak belli dönemlerde bu saydıklarım arasından bazıları daha çok öne çıkabiliyor. Genellikle tabii bunu hep altını sayıyorduk en önde çıkan olarak ama bu son dönemde bu geçerli olmadı. O yüzden aslında dönemine göre, konjonktüre göre ve tabii fiyat seviyesini tek bir olay etkilemiyor. İşte bu süreçte altındaki düşüşün sebeplerine de bakarsak başka sebepler de etkileyebiliyor enstrümanların değerini kaybetmesinde. Ama aslında sorunun cevabı kolay olmamakla birlikte evet aslında her dönemin güvenli liman enstrümanı teknik olarak aslında aynı da desek göreceli olarak konuşursak dönemine göre bu orantısal olarak değişebiliyor. Dediğimiz gibi bazı dönemlerde bu saydıklarım arasındaki bazı enstrümanlar daha açık ara öne geçebiliyor. Kimi daha geride kalabiliyor. İşte bu dönemden bahsedersek bu savaş döneminde en öne çıkan aslında Amerikan doları olduğunu gördük. Bu savaş ortamında daha çok Amerikan doları tercih edildi güvenli liman enstrümanı olarak. Burada da zaten son dönemde savaşın çıkmasıyla birlikte doların da ciddi değerlendiğini görüyoruz. Yani işte Trump'ın Amerikan başkanlığına seçilmesi ve sonrasındaki gümrük vergileri gibi konular gelmişti hatırlarsanız. Bunu detaylı konuşmuştuk sene başında. Arkasında işte Fed'den faiz indirimleri mi gelecek, ne zaman gelecek konularını konuşurken dolar ciddi anlamda bir değer kaybetmişti. Dolar endeksinin 95'lere doğru kadar geldiğini, aşağılara geldiğini görmüştük. Hatta o dönemde savaş öncesinde dolarda çok daha sert değer kayıpları bekleyenler de vardı. Ama sonra savaşın çıkmasıyla beraber dediğimiz gibi doların bu kadar öne çıkıyor olması güvenli liman enstrümanı olarak doları o düştüğü dip seviyelerinden çok daha değerli yerlere taşıdı. Dolar endeksi işte yüzü geçerek çok daha yüksek seviyeleri gördü. Yani bu döneminde doların daha öne çıkan bir güvenli liman enstrümanı olduğunu gördük. Tabii bu dönemde yine Japon yeni de bir belli oranda bir güvenli liman talebi almıştı. Ama esas burada tabii dolar öne çıktı. O yüzden burada toparlamam gerekirse şöyle toparlayayım. Evet, her dönemin güvenli liman enstrümanını tanım olarak, teorik olarak aynı mıdır? Aynıdır. Ama her dönemde pratikte değişebiliyor. Bazı dönemlerde bazı güvenli liman enstrümanları öne çıkabiliyor. Bu dönemde dediğimiz gibi altının geriye düşerek doların öne çıkması gibi. Ama tanım olarak şu çok önemli. Güvenli liman enstrümanı nelerdir? Niye güvenli liman enstrümanlarına ihtiyacımız var ki? İşte açıkladığım gibi böyle risklerin arttığı dönemde bize daha belirgin, daha öngörülebilir getiri sunan, daha sırtımızı dayayabileceğimiz enstrümanlar oluyor. Bunları bilmek, tanımak önemli. O dönemin piyasa konjonktürüne göre de bu liste içerisindeki biri ya da birkaçı daha öne çıkabiliyor. Böyle dönemlerde biraz defansif tarafa çekileceğimiz yatırım açısından belirsizliğin yüksek, şu dönemde yaşadığımız gibi riskin yüksek olduğu dönemde bu güvenli liman enstrümanlarına yatırım yapmak önemli. Portföy çeşitlendirmesinin önemi, risk yönetiminin önemini konuştuğumuz programlarda da buna değinmiştim. Muhakkak belli bir oranda bu risk toleransınızdan bağımsız, beklentinizden bağımsız olarak her portföyde belli oranda ki bu işte risk toleransına göre, beklentiye göre bu oran değişebilir ama en azından belli bir minimal oranda herkesin portföyünde bir hedge amaçlı, bir sigorta amaçlı güvenli liman enstrümanı bulundurması önemli. Bu genelde yaygın olarak altındır. Bu dönem için evet bu geçerli olmadı ama hala altın güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor. Ama dediğimiz gibi dönemine göre, piyasa konjonktürlerine göre bazen başka enstrümanlar da öne çıkabiliyor. Bunu zaten piyasayı takip ettiğimiz noktada görebiliyoruz. Burada amaç dediğim gibi portföylerimizi çeşitlendirmek, daha defansif tarafta, güvenli tarafta olmak için güvenli liman enstrümanları nelerdir? Hangileri hangi dönem öne çıkıyor? Hangileri daha geride kalıyor? Bunları bilerek buralarda biraz yatırım yaparak hem kendimizi biraz daha güvenceye almak hem de portföyümüzün riskini biraz daha dengelemek açısından önemli oluyor. Bu bölümde güvenli liman enstrümanlarını konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODE Radyo'da olsun.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
3: Emtia dünyasının en büyüleceği alanından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Doktor Bakır olarak adlandırdığı Bakır doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odea Radyo'da netleşiyor. Yeah.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir? Uzun vadeli maddi güvence yalnızca yüksek gelir elde etmeye değil, geliri doğru yönetmeye de dayanıyor. Tam da bu noktada finansal disiplin kavramı öne çıkıyor. Bugün Odeya Bank web sitesinde yer alan o blog'daki finansal disiplin uzun vadede nasıl sonuç verir başlıklı yazıyı özetliyor ve bu yaklaşımın temel adımlarına birlikte bakıyoruz. Finansal disiplin, para yönetiminde planlı hareket etmek, harcamaları kontrol altında tutmak ve maddi hedeflere uygun kararlar almak anlamına geliyor. Bu bilinçli yaklaşım, gelir-gider dengesi kurmaya, gereksiz harcamaları azaltmaya, tasarruf etmeye ve geleceğe yönelik daha sağlıklı yatırım kararları almaya yardımcı oluyor. Bu sürecin ilk adımı ise bütçe yönetimi. Gelir ve giderleri planlamak, harcamaların hangi alanlarda yoğunlaştığını görmeyi kolaylaştırıyor. Kira, faturalar, ulaşım ve gıda gibi temel kalemleri düzenli takip etmek, gereksiz harcamaları azaltarak daha kontrollü adımlar atmayı destekliyor. Bütçe yönetimi tasarruf ve yatırımla da güçleniyor. Gelirden artan kısmı biriktirmek ya da belirli bir tutarı bilinçli şekilde kenara ayırmak, finansal disiplinin önemli parçalarından biri. Üstelik küçük tasarruflarla başlamak bile uzun vadede anlamlı sonuçlar doğurabiliyor. Düzenli tasarruf alışkanlığı hem beklenmedik durumlara karşı koruma hissi yaratıyor hem de gelecek hedeflerine ulaşma konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Bir diğer önemli başlık da borç yönetimi. Kontrolsüz ve bilinçsiz borçlanma ciddi riskler yaratabiliyor. Buna karşılık borçların düzenli ödenmesi, ödeme planına sadık kalınması ve kredi kullanım alışkanlıklarının dengeli olması hem finansal yapıyı güçlendiriyor hem de kredi puanı üzerinde olumlu etki bırakabiliyor. Uzun vadeli hedeflerde portföy çeşitlendirmesi de önemli bir yer tutuyor. Tüm birikimi tek bir yatırım aracına yöneltmek yerine riskleri farklı varlık sınıflarına yaymak, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturabiliyor. Döviz, mevduat, hisse senedi ve benzeri araçlar arasında denge kurmak, uzun vadeli planlamayı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Finansal disiplin işletmeler açısından da önemli. Gelir gider dengesini korumak, nakit akışını doğru yönetmek ve uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklemek anlamına geliyor. Üstelik finansal disiplinin yalnızca maddi değil, psikolojik sonuçları da var. Gelir ve giderlerini kontrol altında tutan kişiler, belirsizlik karşısında kendilerini daha güvende hissedebiliyor. Acil durum fonu oluşturmak, borçları zamanında ödemek ve düzenli tasarruf yapmak, finansal stresi azaltarak geleceğe daha kontrollü bakmayı kolaylaştırabiliyor. Kısacası finansal disiplin her şeyi kısmak değil, parayı daha bilinçli kullanmak ve sürdürülebilir bir denge kurmak anlamına geliyor. Küçük ama düzenli adımlar uzun vadede hem finansal özgürlüğü hem de daha sağlam bir gelecek hissini destekleyebiliyor. Finansal konulara daha sade ve anlaşılır bir yerden bakmak için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir, o blog sayfasında yer alan diğer yazılarla bu yolculuğu derinleştirebilirsiniz. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odea Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Finansal dayanıklılık, belirsiz bir geleceğe karşı kişisel bir güvence yolu. Şimdi şöyle bir düşünün, tadı damağınızda kalan bir tatil akşamı, yağmurda uzayan keyifli bir yürüyüş, sevdiğiniz bir restoranda geçirilen birkaç saat. Şimdi dışarıdan bakınca bunların hepsi biraz şans gibi görünebiliyor. Ama çoğunun arkasında küçük bir plan var aslında. Önceden yapılan bir rezervasyon, çantaya atılan bir şemsiye ya da zamanında alınan bir bilet gibi düşünün. Daha güvenli bir maddi gelecek de aslında tam olarak böyle kuruluyor. Büyük hamlelerle değil, zamanında atılan küçük ama bilinçli adımlarla gibi düşünebilirsiniz. Odea Radyo'da bugün The Magger'da yayınlanan finansal dayanıklılık makalesinden yola çıkıyoruz ve belirsiz bir geleceğe karşı kendi güvence yolumuzu nasıl oluşturabileceğimize bakıyoruz. Konu birikim yapmak olduğu zaman çoğumuzun ertelemek için hazırda bir bahanesi mutlaka vardır. Henüz yeterince kazanmıyorum, işte bu aralar çok masrafım var, önümüzdeki sene başlarım gibi gibi. Ama mesele aslında sadece ne kadar kazandığımız değil, yazar Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi paranın ne kadarını elimizde tutabildiğimiz, onu ne kadar doğru kullandığımız ve ne kadar koruyabildiğimizle alakalı. Çünkü finansal güç çoğu zaman kriz anında değil de kriz kapıyı çalmadan önce kurulan alışkanlıklarda saklı duruyor. Tasarruf bilinci, bütçe kontrolü ve finansal okuryazarlık da bu yapının temelinde var. Peki finansal dayanıklılığı nasıl arttırabiliriz? Hadi bir birlikte bakalım. İlk adım, acil durum fonu oluşturmak. Hatta belki de en önemli adım bu. Önce kendini öde yöntemi. Bu yöntem maaşı alır almaz belirli bir tutarı otomatik olarak birikim hesabına aktarmayı öneriyor. Böylece harcamaları kontrol altında tutmak da çok daha kolaylaşıyor. İkinci adıma bakalım, bütçelemeye önem vermek. Harcamaları takip etmek ve gerçekçi bir bütçe hazırlamak gereksiz giderleri fark etmeyi sağlıyor aslında. Mesela aylardır kullanmadığınız bir uygulamaya hala ödeme yaptığınızı düşünün, işte aynen bunun gibi. Üçüncü adımda ise portföyü çeşitlendirmek var. Çünkü finansal dayanıklılık tüm yatırımı tek bir yere yüklemekten değil, riski dağıtabilmekten geçiyor. Yatırımda yapılan birçok hata da zaten çoğu zaman buradan çıkabiliyor. Bir de işin duygusal tarafı var tabii. Çünkü yatırım sadece sayılarla ilgili bir şey değil. Aynı zamanda psikolojiyle de yakından alakası var. Piyasadaki küçük bir dalgalanmada panikle hareket etmek en sık yapılan hatalardan biri. O yüzden de finansal okuryazarlığı artırmak kadar duygusal dayanıklılığı güçlendirmek de çok önemli. Yatırım yolculuğunuzda Odea Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız mutlaka bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını themagger.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasında bulabilirsiniz.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Odeya.

Oda'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Oda'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.